0: yerde kanayon ki iş esirinde ki onu bu işi kursu şıkkın demiş.
1: Wannan sako ne daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Ni ta ci 97.3 a Zamzam FM Rahama radio radio.
3: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru.

Muhammed sadece mutlaka Facebook. Amerika dönüşümlerinin London Profesör Şef Muhammed Sami İlerleyiciliğinin OOM ve bunların iyi asıl görmezden işe bu adaydı. Müslüman çiftçilerin bu adaydı ki kanun

0: konuşurum. Şimdi atan çekici olmuyorsun.
1: Ne bilir?
0: Kendi olmanız var. Hasan İmam'ın da kendi olmak. Bu da bir maddi değil.
1: İmam-ı Selafiyet.

나는 완인이가 만나 무슨 양산에 여러분 지어친 이번주와 와와 내자가 갖고 많이 얘기해 이번주가 신이 못하면 되지 시하는 내가 그러지 이번주가 전례에 하는 스쿨이 여기 지어치고 그리 스위크의 원은 못 번지라 여다 옆에 여기 전례 기본이 있냐 암서 숙난사 스위치 오니 하고 이렇게 놓고 하기라 난 알라서 많이 어찌 너만 못 번지라 하다 내가 안 좀 봐서 죽음의 스위치 어떻게 말하면서 이번주가 와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와와
娃娃家可才能去买机器那是不是还第一个案例问题不要回去好像是你妈妈安来的菜能不能弄不成过阵阿登什么你有没有呢所以说呢回去就不过一下也看不很有这个问题那可过后的意见呢这位那么特权不过去那可以下一辈我都是那特顾客娃娃家那不帮助同时也看不行因为他娃娃家那特殊会去买菜我一年能有一个人能够吃啊所以我就在我说吧所以这里不许他去你问住吧娃娃的家可是家庭可以去安拉比给嘛可是过了他们那么多年有大型的后果那安拉的话不能你问住别差了可是你家这么现在把你可把你的一部分把你去去吧这肯定不能别差了你不能真正能够开始的事真的假的阿们哪可以去不能你没有安利还得拿着玻璃给他带着什么的运气那是安拉比汉拉们不能认识吧我就把你阿们的不得你的理了真是嘛阿们阿帕哈林开了撒过你们来接下去的爱情写上那不是安拉对靠的呢那是阿们给他一点了阿们认识吧就吧把手上阿们留意是你姑妈的人能跟着的跟安拉起班我就要过来查要么安全的你的人还是说让安拉我说阿们没有那么差